garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bursa Radyo F.
1: Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın. Bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
1: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
2: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

Okul saatler. Hanımlar beyler, Radyo S 95.6 burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla salı gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Dışarıda gayet sıcak bir gün var. Umuyoruz güzel bir gün olur hepimiz için. Gelin iki saat paylaşalım, sizler de programa katılın. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

be, gerek radyonuzdaydı. Efendim, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Efendim, hala insanoğlu polisten kaçıyor. Ya yapmayın şunu. Kaçamıyorsun çünkü artık bitti. Eskiden oluyordu, tamam, teknik imkanlar biraz daha yetersizdi. Kaçabiliyordun, paçayı kurtarabiliyordun. Şimdi yok. Yani sen kaçtığını sanıyorsun. Zaten senin plaka plaka her şey meydanda. Kameralar da her tarafta. Yani şu an kaçıyorsun, yarım saat sonra yakalanıyorsun. Gerek yok. Hep aynı zamanda kaçtığın zaman kilitliyorlar cezayı. Bak, polisten kaçtı, hayatının şokunu yaşadı. Otomobil parası kadar ceza kesildi efendim ya. Abo, hiç acımamışlar. 710 bin lira cezaya bak. Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Efendim, sürücüye toplam 710 bin lira ceza uygulanırken ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Araçta tabii trafikten men ediliyor burada. Yani bu cezayı ödemek için muhtemelen bu arabayı satması gerekecek. Araba ne, göremedim gerçi ama. Efendim, bakınız, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin denetimi sırasında 37 yaşındaki ÇY yönetimindeki otomobile dur ihtarında bulunuldu. Nedir? Çevirme var yani. Oraya gelmişsin artık. Bir, zaten alkolü çıkmışsın. O zaten bir offside ki ondan dolayı kaçıyor muhtemelen. Uyarıyı dikkate almayan sürücü hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Dındırı dındırı dın. Bundan sonra olaylar başlıyor. Polis ekipleriyle sürücü arasında yaşanan kovalamaca yaklaşık 20 kilometre sürdü. Takibin ardından durdurulan sürücünün yapılan alkolmetre kontrolünde 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Oo, daha önceden de vukuatlar var bak. Sürücünün daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Yani ehliyet bu ÇY'den daha çok emniyette duruyor. Ara ara veriyorlar böyle belli aralıklarla ceza bitince. O birkaç gün taşıyıp tekrar geri iade ediyor. Efendim, ÇY üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan 200 bin lira. Dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira. Drift yapmaktan 180 bin lira. Makas atmaktan 90 bin lira. Ve araç sahibine, ha araç da kendisinin değil, araç sahibine uygulanan 40 bin lira ceza ile birlikte toplam 710 bin lira idari para cezası kesildi. Yani artık şey diyemiyorsunuz zaten, ya araç arkadaşım istemişti, verdim, alkolü kullanmış deyip yırtamıyorsunuz efendim. O size de yazıyorlar. Artık öyle yani, 710 bin lira efendim toplamda ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 5 yıllı süreyle el konulurken, bak, otomobil sahibine de 40 bin lira yazdılar demiştik ya. 3 ay süreyle de araç trafikten men edildi. Yani şimdi yarın gideceksin. Ya arkadaş, hani çok ısrar etti, çok acil ihtiyacım var. Hayır arkadaşlar. Artık bu şeylerden bunları düşünmeyin. Hani arkadaşım rica etti falan filan. Önceden de zaten şimdi aracı başkasına vermek sıkıntıydı. Yani nedir mesela, Allah göstermesin, bir kaza olacak, maza olacak falan filan diye olduğu zaman sıkıntı büyük oluyor. Hani yani otomobili emanet vermemek gerekiyor. Eğer çok çok çok önemli bir şey değilse. Yani orada da artık hani nedir, ya taksi çağırmak gerekiyor, acil bir şeyse, ne bileyim. Yani başka bir formül bulmak gerekiyor. Al bak, bir de buna vermiş. Hem bak aracın sahibi 40 bin lira ceza ödeyecek. Bir de efendim araç da 3 ay trafikten men edilecek. Otoparkta duracak 7 eminde. Bir de onun masrafı olacak tabii. 3 aylık bir otopark ücreti de olacak. O da 3 ay sonra belli olacak rakam. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürülmüş. Birincisi, artık alkollüyken şu araç kullanmaktan uzak durmak gerekiyor. Bu kesin şart artık. İkincisi, artık çıktın, tamam, böyle bir hata yaptın. Polis durumu dedi, duracaksın. Çünkü kaçma durumun yok. Bir şekilde yakalanacaksın zaten. Hani o an yakalanmasan yarım saat sonra. Bak, 20 kilometre kaçabilmiş zaten, yine yakalanmış. Hani o yüzden de daha fazla ceza kilitlenmemesi adına. Bak, normalde ne olacaktı? 200 bin lira mı alkolden ceza kesilecekti? Evet. Tamam, ehliyet yine gidecekti. Araç sahibine bir 40 bin lira yazarlardı yine.
3 ayda araba yine trafikten men edilirdi, olur biterdi. Sen bir kaçtın. Dur ihtarına uymamak, drift yapmak. Ne bileyim yani, kitlediler de kitlediler. İş 710 bin liraya kadar çıktı, hayırlı uğurlu olsun. Of of of of. 10.22 saatten Radyo Este. Efendim şöyle hemen bir şu dakikalarda trafik ne alemde ona bakalım. Az önce özellikle programa girdiğimiz anda sıra meşeler bayağı bir yoğunluk vardı orada. Bir özellikle orasını merak ediyorum şimdi nasıl oldu diye. Evet, şehir merkezi istikametle yoğunluk devam ediyor sıra meşelerde. Yani çok yoğun olmasa da yoğun akıcı diyelim. Acemler'de yine daha çok şehir merkezi istikametinde yoğunluk görüyoruz. Özellikle İzmir ve Mudanya yolunun birleşim noktasında biraz zahmet yaşayacaksınız. Merinos'ta durum iyi. Sadece evet, sıra meşeler Merinos arasında biraz yoğunluk var sevgili dinleyenler. Ankara yolu yeni belediye hizmet binası söylüyor. Ankara istikametinin bir tık daha ağır ilerlediğini söyleyebiliriz ama burada da akıcı. Ataevler mevkinde trafik genelde sabahları çok yoğun oluyor ama şu an normale dönmüş durumda. Ataevler mevkinden İzmir yolunda her iki yönde de. Bizim görebildiğimiz manzara böyle. Göremediğimiz yerlerde sizler varsınız. Varsa böyle enteresan, dikkatinizi çeken şeyler bizi yazabilirsiniz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. İlk Nur, günaydın Mahmut Bey. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum demiş. Günaydın, sana da hoş geldin. Bir adet Zinet Sali dinleyelim efendim. Ondan sonra devam edelim.

Zinet Salih, seni daha nasıl sevebilirim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, uzmanlar uyarıyor. Bu numaralardan arama gelirse sakın açmayın diye. Biz aksine direkt açıyoruz. Direkt yani mesela bununla ilgili kamu spotu izlesek bile veya dinlesek bile anında böyle bir numara gelmez. Niye arıyorlar acaba diye. Maalesef böyle bir tarafımız var efendim. Meraklıyız. Banka, güvenlik birimi ve GSM operatörü adını kullanarak kişisel verileri ve banka bilgilerini hedefleyen telefon dolandırıcılarının yöntemleri açıklanmış. Uzmanlar bu numaralardan gelen aramaları açmayın uyarısı yaptı. Hangi numaralar bunlar? Bak, tek bir sabit numara yok diyor. Adamlar seri çalışıyor, seri numara almışlar. Uzmanlar dolandırıcılar tarafından kullanılan tek bir sabit numara listesinin bulunmadığını ifade etti. Şüpheli şahısların sıradan Ukrayna mobil hatlarının yanı sıra kimlik kopyalama yöntemlerini de kullandığı aktarıldı efendim. Bak, bununla birlikte dolandırıcılık faaliyetlerinde en sık rastlanan ve dikkat edilmesi gereken numara formatları şu şekilde sıralandı. Hiç böyle beklemediğiniz zamanlarda gelen +44 ile başlayan, +49 ile başlayan, işte 33 ile başlayan, +1 gibi uluslararası kodlu aramalar. Bir de WhatsApp'tan falan mesela zaman zaman ararlar. O da çok sıkıntılıdır. Bir de mesela WhatsApp'tan böyle ararlar. Bizimkiler direkt açarlar. Çünkü aradığında böyle arayan kişinin resmini görüyorsun ya. Orada şeydir. Çok güzel bir kadın fotoğrafı koyarlar. Bizim abi bunu gördü mü aman Allah'ım deyip. Kim bilir ne derdi var, hemen yardımcı olmalıyım. Şiarıyla anında o telefon açılır efendim. Bak, tek kullanımlık veya sahte olabileceği belirtilen +380-800 formatındaki hatlar. Ya şu 850 lira falan bir çare olmuyor mu arkadaş? Bir engelleyemiyor musunuz bunları ya? 850'li hatlar, yani bir veya iki tane belki arada şey vardır. Hani dolandırıcı olmayan. Bir daha alayı dolandırıcı bunların. Bir şekilde ürün pazarlıyor en iyi ihtimalle vesaire. O ürünler de zaten fake ürün oluyor. Yani o yüzden hani bunu GSM operatörleri, ne bileyim, devletler hatta engelleyemiyor. Olmuyor mu yani? Bu imkansız mı bu? Kardeşim, 850'li hatlar iptal. Yok mu yani bunun şeyi? Standart mobil numara formatına uymayan kısa veya alışılmadık sayı kombinasyonları, hani beklenmedik rakamlar falan filan, bazıları oluyor öyle kısa. Ne oluyor mesela, kaç numara var normalde? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani baştaki sıfırla beraber 11 hane. Bazen bir bakıyorsun 8 haneli mesela bir numara arıyor. Açma onu diyor. Gizli numara veya bilinmeyen numara olarak görünen çağrılar. Hala günümüzde zaten şu gizli numara, bilinmeyen. Ben direkt onlarla hiç ilgilenmiyorum bile onlarla. Arayıp hemen kapanan ya da sürekli değişiklik gösteren numaralar demiş. Uzmanlar bu formatlardaki her aramanın kesin olarak dolandırıcılık teşkil etmediğini, ancak riskli kategoride yer aldığını vurguladı. Yani %90'ı dolandırıcı, öyle söyleyeyim. Hani arada %10 var, işte o %10 da sana denk geldi. O %10 da zaten genelde işte bir şey pazarlama veya bir şey tanıtma adını arıyor yani baktığın zaman. Şüpheli numaraların yanıtlanmasının doğurabileceği riskler ilgili birimlerce şu şekilde açıklanıyor. Bakın, banka bilgileri ve onay kodlarının ele geçirilmesi riskinin oluşması. Psikolojik manipülasyonlara maruz kalınması, ilerleyen süreçlerde kullanılmak üzere ses kaydı alınması ihtimali.

0: ki artık bu ses kaydı alınması, hep söylüyoruz. Artık çok ileri seviye bir boyutta. Hani bununla ilgili korunabileceğin bir şey yok. Artık bununla ilgili bankaların mesela bir çözüm bulması gerekiyor. Veya işte ses tonundan tanıyan. Artık neyse yani. Şimdi bankayı mesela ses tonu tanıyan. Neyse artık hani ne gerekiyorsa güvenliğin, onların bir şey yapması gerekiyor. Çünkü burada sen benim sesimi bile al, istediğin gibi değiştirirsin yani. Sadece bir evet kelimesinin kaydının alınması üzerine sizin sesinizde çok güzel şarkılar bile yapılabiliyor. Nameli nameli. Öyle. Hattın aktif olduğunun onaylanması sebebiyle sonraki siber saldırıların hedefi haline gelinmesi. Evet, sen böyle bir numarayı açıyorsun mesela, alo diyorsun. Karşı taraftan ses yok veya kapanıyor ya. Aman diyorsun değil mi? O sırada onlar senin numarayı kaydediyor. Abi bu numara kullanılıyor, yükleneceğiz diye. Bunlar efendim yani bilmediğiniz numaraları kısacası açmayın. Özellikle tamam evet, mutlaka zaman zaman rehberimizde kayıtlı olmayan insanlar arayabiliyor, o ayrı bir şey, ama orada da mesela numaralar az çok kendini belli ediyor. İşte hani bir numarana baktığın zaman dolandırıcı olup olmadığını anlayabiliyorsun kısmen. İşte soru işareti olduğu andan itibaren ilgilenmeyeceksin. Ve bir de her ne olursa olsun son olarak biz de bu uyarıyı yapalım madem bunlara ek olarak. Böyle bilmediğiniz numaralardan gelen linklere asla tıklamayın. Bu WhatsApp olabilir, SMS olabilir. Diğer taraftan bildiğiniz yani tanıdığınız insanlardan gelen link olduğu zaman da onlara şüpheyle yaklaşın. Çünkü belki onun telefonuna bir virüs bulaşmış olabilir, oradan dağılıyordur. Hani böyle bir link, özellikle mesela seninle hiç link falan paylaşmayan birisi böyle bir paylaşımda bulunduğunda aman efendim aman. Bu da bizden bir uyarı olsun. 10.33 saatler hanımlar beyler, Radyo S burası. Salı gününü paylaşıyoruz sizlerle. Mini minnacık bir aramız olacak. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Yasakları deler geçer.
2: Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest hileli radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarkan, radyonuz değil Türkiye'nin yeni şarkılarıyla. Bu nedir? Bir iş ilanı. Yok artık. Efendim, dekolteyi seven çalışan ilanı verdiler. Mesela nerede veriyor? Bu siteden falan bahsetmişler mi burada? Bence böyle şeyler mesela haber yaparken açık açık yazmak lazım. Hangi şirkettir? Hangi sitede mesela bu ilanı vermiş? Tamam, KVKK falan diyor ama sen sonuçta bu yayınlanmış olan bir şeyi yayınlayacaksın. Yani kendin uydurmuyorsun bunu. Hani böyle bir sohbet esnasında böyle bir konu geçmiş olsa, ne bileyim işte ya şu şirkette şöyle personel arıyor falan filan, hani öyle bir şey olmuş olsa tamam anlarım ama zaten bu ilan var. Paylaşılmış yani. İzmir'in Çiğli ilçesi lokasyonunda olduğu tespit edilen bir iş ilanında aranan kriterler sosyal medyada gündem oldu. Açılan iş ilanında belirtilen kriterler bir noktaya kadar normal gibi görünen ve asistan arayan bir firma tarafından yayınlandığı belli olan kriterler olsa da bazı detaylar ve beklentiler işin ne için olduğu sorusunu akıllara getirdi. Bak, bir firmanın açtığı idari asistan işe alım ilanı sosyal medyada yankı uyandırdı. Gizemli duran ve skandal olabilecek seviyede şartlar taşıyan iş ilanında skandal olabilecek değil, skandal olur zaten, skandal oldu yani. Sadece 18-40 yaş arası kadınların başvurabileceği belirtiliyor. Tamam, burası normal, evet, böyle bir tercih olabilir. Ha, ben mesela buna da karşıyımdır ama firmalar ne bileyim çalışma şartlarına göre bu hem kadın çalışanlar için hem de erkek çalışanlar için böyle standartlar belirleyebiliyor. Ben karşıyım ama şirket belirliyor, yani ne yapacaksın? 18-40 yaş arası kadınların başvurabileceği belirtiliyor. Bak, buraya kadar normal. Hatta bak şu ilana bakalım. Şurada var bir şeyler. Neredeydi onlar? Heh. En az lise mezunu demiş. Tamam. Aranan kriterler bunlar. En az bir ay deneyimli. Şimdi burada biraz kafada soru işaretleri olmuyor değil. Ama normalde soru işareti olmaz. Hani devamını bildiğimiz için kafada soru işareti oluyor. Hani insanlar şey, en az bir yıl deneyimli falan filan derler değil mi? 18-40 yaş aralığında kadın adaylar. Tamam, buraya kadar normal. Yani tam normal olarak gelmese de normal baktığın zaman. Devamına bakıyoruz ilanın. İşine sadık demiş. Sorumluluk bilinci yüksek. İş disiplinine ve gizlilik kurallarına önem veren. Gizlilik? Burada işte acaba demeye başlıyorsun. Tamam, hani bütün iş yerlerinde gizlilik vardır. Bu etik bir kuralları yani iş yerinde konuşulanın, ne bileyim iş yerinde olan bitenin dışarıda anlatılmaması gerekiyor. Yani işle alakalı her ne olursa olsun. Sonuçta iş yeri bilgileridir. Bunlar paylaşılmaz. Eyvallah, hadi tamam, bura tamam. Gezilik kurallarında belki bunu kastetmişlerdir. Seyahat engeli olmayan diyor. Bu da olur. İlanlarda görüyoruz. Hani şehir içi, şehir dışı ziyaretler olabilir. Olur, bu var. Dinamik iş temposuna ayak uydurabilecek ve seyahat edebilecek demiş. Tamam. Kendine güvenen, iletişim becerileri güçlü, temsil yeteneği olan ve çözüm odaklı. Bu da tamam. Bak, buraya kadar normal standart bir iş ilanı. Özenli dış görünüm. Bak, buna presentable dersin geçersin mesela. Özenli dış görünüm, kişisel bakımına özen gösteren, şık, İddialı ve dekolte giyim tarzını benimsemiş ya da tercih eden diyor. Arkadaş, kusura bakma da. Yani bu şekilde bir defa yazamazsın bunu. Ne dersin, hani şirketimizi temsil edeceğinden dolayı, ne bileyim, hani dış görünüşüne özen gösteren dersin geçersin. Budur burada yani kişisel bakımda özen gösteren, bak şık. Şık da abi, bir iş yerinin şıklığı az çok bellidir. Yaptığın iş ne olursa olsun, evet, hani daha böyle bir dikkatli olursun falan filan bazı konumlarda. İddialı ve dekolte giyim tarzını benimsemiş ya da tercih eden diyor. Sana ne? Burada zaten konu az çok kendini belli ediyor. Devamını yazmışlar. Günlük iş programının organize edilmesi, gerekli durumlarda seyahatlerde eşlik edilmesi ve koordinasyonun sağlanması, ofis içi ve dışı süreçlerin takibi demiş. Maaş olarak da 75 bin ile 135 bin maaş aralığında diyor.
Evet, beklentiler ağızları açıkta bıraktı demiş. Sosyal medya çalkalanmış efendim olaydan. Yayınlanan ilanda yer alan özelliklerden her birini okudukça insanların ağzı açık kalmaya başlıyor. Firmanın ilanında yer alan beklentileri ilanın asıl amacını sorgulatırken, evet. Sosyal medya üzerinden tepkiler de masum bir ilan olduğuna inanılmadığını açıkça ortaya koyuyor demiş. Neler var mesela, var mı? Çok sayıda kullanıcı idari işlerle bu tarz bir giyim şartını ve kriterlerin bağlantısı olmadığını savunurken. Ya kardeşim bak, her ne olursa olsun sen hala yanlış yerden bakıyorsun. Yani bağlantılı olsa da böyle bir talepte bulunulmaz. Böyle bir beklentide olunmaz. Firmanın içeriği ya da çalışma koşullarına ilişkin bir açıklama yapılmamış. Ama ben dediğim gibi, yani bu gibi şeylerde bak, hangi ilansa bu kardeşim, bunu komple ver yani. Herkes bu şirketi görsün. Çünkü bu gizli yapılmış, habersiz yapılmış bir şey değil bu. Hani sosyal medyada şaka olsun diye yapılan bir şey de değil. Bu bildiğim bir ilan sitesi anladığımız kadarıyla. Yani fotoğraftan gördüğümüz kadarıyla. Ver bunu, zaten adamlar kendileri yayınlamışlar yani. Sonrasını onlar düşünsün. Madem bunu yayınlayacak kadar yüzsüzsün. Sonrasında onlar düşünsün yani. Of Allah'ım of. Ay ay ay. İnsanoğlu bazen çileden çıkartıyor. Sevgili Hasan, selamlar saygılar Mahmut Beyciğim, günaydın demiş. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Eski bir insan kaynakları uzmanı olarak özellikle özel hastane, müşteri karşılama temsilcileri ya da hemşire alımlarında işi alım ilanına presentable, bakımlı, düzenli, şık ve kendini ifade edebilen kişi ifadesi yazarak iş görüşmelerinde personelin presentable aday olmasına dikkat ederler Mahmut Beyciğim diyor. Tabii ki bak, onu bir şey demiyoruz zaten. Onu biz de söyledik ama buradaki o detay yani. O detay biraz kafa karıştırıyor. Bir adet Tarkan dinleyelim, devam edelim.

0: Tarkan Olay Radyonuz'da.
1: Dedim o zaman satmışım anasını. Oluversin atın ölümü arabada.
0: Efendim bakınız, mutluluğun pazar reçetesi belli oldu denmiş. Adeta ilişkiye reset atıyor diyor. O derece yani. Pazar günü bunlar mı yapılacak efendim? Her hafta aynı tartışmaları yaşamaktan, birbirinizi sevseniz bile uzaklaşmaktan sıkılmadınız mı diyor. Tamam, belki hani böyle pazar günü herkes arkadaşlarıyla biraz takılsın etsin falan diye, kendine bir alan açsın diye kavga çıkartıyordur. Hani biraz bir... 1-2 saat küselim de bari bizim çocukları bir görelim, ne yapıyor ne? Bunlar da var biliyorsunuz, kasıt yapanlar da var. İlişki uzmanları en güçlü bağlara sahip çiftlerin pazar günlerini adeta bir yenilenme kampı gibi kullandığını söylüyor. Abi yat uyu dinlen işte, pazar günündesin ya. Çok da şey yapma yani. Sadece birkaç dakikanızı alacak bu alışkanlıkların ilişkinizi nasıl bir ömür boyu koruma kalkanını alacağını keşfetmeye hazır olun demiş. Bu da o derecede iddialılar. Neler var mesela peki? Pazar günleri neler yapıyorlarmış efendim bu ilişkilerine neydi? Birbirine çok sıkı bağlı olan çiftler pazar günleri neler yapıyorlar efendim? Eğer bunları yapmıyorsanız yazın bir kenara, yapın. Haftalık lojistik kontrol demiş, ona be. Ne olabilir lojistik? Tamam işte evin eksiği, gediği, onlar lojistik yani. Dolaba falan bakarsın, neler lazım. Planların aksaması ve ev işlerindeki dengesizlikler ilişkilerde gizli bir öfke biriktirir. Mutlu çiftler pazar günleri bir araya gelerek bir şirket yönetir gibi ekip çalışmasını optimize eder. Hafta içi kimin ne yapacağını önceden konuşmak gereksiz tartışmaların önüne geçer demiş. Ya abi çok ezber cümleler bunlar, kusura bakmayın ama sevgili uzmanlar. Yani sevgili ilişki uzmanları. Pazar günü oturuyorsun. Salı günü sen salonu süpüreceksin. Ben o sırada mutfağı paspaslayacağım. Abi bir robot süpürge falan alın. Bak çok işe yarıyor. Hafta içi kimin ne yapacağını önceden konuşmak gereksiz tartışmaların önüne geçer demiş. Bir takdir anı diyor mesela bak. İnsan beyni olumsuzluklara odaklanmaya programlıdır. Evet, böyle bir tarafımız var. Güçlü çiftlerse pazar günleri birbirlerine minnettar oldukları küçük detayları sesli olarak söyler. Biri oradan bağırıyor. İyi ki hayatımdasın. İyi ki seni seviyorum. Minnettarlık gösteriyor. Öteki karşısında... Yahu. Bunları zaten sadece pazar günü yapıyorsan bence bu da bir sıkıntı kardeşim. Yani bir güne hani bir programlı olarak böyle bir durumun içindeysen bence o da sıkıntı yani. Pazar günleri oturuyorsun sevgilinle beraber, işte partnerinle beraber diyelim. Birbirine minnet duyuyorsun. Bak bu güzel, sabah yapılan bir kahve veya bir teşekkür. Ama bunu sadece pazar günleri yapmayabilirsin. Diğer günlerde bunu yapmana bir engel yok. Partnerinizi değerli hissettirirken zihninizi de iyilikleri görmeye alıştırır demiş. Güvenli duygusal değerlendirme bir diğeri. Pazar günleri birbirine sıkı bağlı çiftlerin yaptıkları bakınız. İfade edilmeyen kırgınlıklar içten içe büyür. Seven çiftler pazar günleri hafta boyu içlerine sinmeyen konuları yargılanmadan masaya yatırır. Oo, pazar günü zehir oldu olacak. Çok riskli nokta bak bunu. Bunu bence hafta içi yapın, pazara bırakmayın. Konuşan kişinin saldırmadığı, dinleyenin ses savunmaya geçmediği bu anlar küçük kırgınlıkların devasa krizlere dönüşmesini engeller demiş. Ya ortada kırgınlığa sebep olan bir şey varsa bunu böyle beklememek gerekiyor. Bunu böyle 3-5 gün sonraya atmamak gerekiyor. Çünkü bu her geçen an, yani konuşulmayan, çözülmeyen her geçen anda biraz daha büyüyor. İçten içe büyüyor yani. Belki karşı taraf bunu fark etmiyor. Sen karşı taraf bunu fark etmediği için de bu sefer tribe giriyorsun. Ama karşı taraf hakikaten bunu fark etmemiş olabiliyor yani. O yüzden bence ta pazarı bırakmayın. Mesela düşün, pazartesi günü bir kırgınlık oldu, bir şey oldu. Yani bir şeye alındın yani diyelim. Onu ta pazara kadar bekliyorsun, var ya o dağ olur içinde, dağ. Önümüzdeki haftaya ortak bakış demiş mesela bir diğeri. Uyumlu çiftler pazar günleri sadece iş programlarını koordine etmez. Hafta içi birlikte yapacakları keyifli bir aktiviteyle planlar. Evden işe geliş, işten eve gidiş aktiviteleri. Birlikte izlenecek bir dizi veya baş başa bir yemek, yoğun tempoda paralel iki hayat yaşamak yerine ortak bir yolda yürüdüklerini hatırlatır demiş. Bilinçli bir sıfırlama diyor mesela en güçlü çiftler. En güçlü çiftler çok iddialı. Pazar gününü şu soruyla bitirir diyor. Pazar akşam saat kaçta mesela bu soru sorulacak? Bu hafta yaşanan neyi arkamızda bırakıyoruz? Haftayı... Mesela karşı taraf buna hazırlıksız yakalanıyor diyelim, cevap verirsin. Soruyor mesela, bu hafta neyi arkamızda bırakıyoruz? 7 günü bıraktık işte. İş stresini veya çözülmüş küçük bir kavgayı geçmişte bırakmayı seçmek yeni haftaya başlamadan önce ilişkiye gerçek bir reset atmanın en güçlü yoludur. Ama bak, bu cümlede biraz yavan kalıyor, ben sana söyleyeyim. Yani neydi o? İş stresini veya çözülmemiş küçük bir kavgayı geçmişte bırakmayı seçmek. Tamam, geçmişte bırakmayı seçmek eyvallah, iyi hoş güzel de, ama hakikaten geçmişte bırakabildin mi sen onu? Şimdi hadi tamam, affettik falan filan diyorsun. Yani tamam, anlaşıyorsun. Ne bileyim, hani arayol bulunuyor. O soğukluk giderildiğini düşünüyorsun. Hani giderildi diyorsun. Hakikaten giderilmiş mi oluyor? Evet. Bence ona da bakmak lazım yani. Tamam, hadi geride bırakalım. Birbirimizi sevelim, sarılalım. Hayat bize güzel olsun, şöyle olsun, böyle olsun diyorsun da... Ne kadar oluyor bunlar? Hani özden bunu yapabiliyorsan ne ala, özünde yani. Ama diğer taraftan sırf lafta bunu geride bırakıyorsan... O 2 gün sonra tekrar karşına çıkar. Hatta biraz daha böyle bir büyümüş hale karşına çıkar. Ona karşı da dikkat etmekte fayda var. 11 saatler hanımlar beyler, Radyo S95.6 burası. Türkiye'nin en hayat dolu radyosundayız. Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Dışarıda gayet güzel bir hava var. Artık günler böyle böyle devam ediyor. Böyle böyle devam edecek. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Bir dakika, şurada... Bu değil. Şimdi bir şarkı çalacaktım. Nerede o? Candan Erçetin nereye gitti? Şimdi burada önümdeydi o. Hey Candan, nereye gittin ya? Hah, buldum, tamamdır. Efendim, 0-533-155-4000 0-533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir aramız var. Ara sonrasında buradayız. Ayrılmayın lütfen.
2: Bursa Radio S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
5: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
1: Reklam. Radyo
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Arkası Mine Ayman. Adam olaydı radyonuzdaydı. Harunlar Beyler Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve artık malumunuz yaz dönemindeyiz. Yaz tatili geliyor. Tatil planları yapılıyor. Peki evdeki kıymetli eşyalar ne olacak? Hırsızlara direkt olarak teslim mi edeceğiz? Yoksa bir koruyucu önlem falan bir şey yapacak mıyız? Bununla ilgili uzmanlardan uyarı var bakınız. Evinizde para ve mücevher saklamanın iki yolu diyor. Bunları söyleyelim. Hırsız arkadaşlar size not alın. Hani girdiğiniz zaman değerlendirirsiniz. Yani umuma faydamız olsun efendim. Komple herkese. Uzmanlar böyle demiş. Gazete haberini yapmış. Bize duyuralım. Siz de bu arada artık bu saatten sonra evinizde başka bir formül düşünün. Hırsıza bile pabucunu ters giydirecek o yer diyor. Hakikaten nereye mesela evde bulunan değerli eşyaları nereye saklıyorsunuz? Mesela yıllar önce bir şarkı vardı. Bir sigorta şirketinin bir şarkısı vardı. Zaman zaman benim karşıma çıkıyor sosyal medyada. Çünkü paylaşmıştım ben onu. Böyle çaydanlığın içine falan bırakıyorsanız eğer bakıyorlar. Ondan sonra zaten çekmecelere falan bıraktığın zaman direkt oraya bakıyorlar. Evdeki parayı ve değerli mücevherleri nereye saklamalıyız? Mesela buzdolabı tercih edilen yerlerden bir tanesi, bakıyorlar. Ben size söyleyeyim yani. Bak, profesyonel çözüm demiş. Birincisi, marangozların gizli hileleri. Evinizde köklü ve profesyonel bir güvenlik alanı yaratmak istiyorsanız bir marangozun ustalık dolu dokunuşlarından yararlanabilirsiniz diyor. Mobilyalarınızı dışarıdan tamamen sıradan gösteren ama içinde birer kale barındıran iki harika marangozluk hilesi bulunuyor demiş. Çift tabanlı çekmece sistemi. Ama işte buna da bakıyorlar bak. Bu da artık yeni bir yöntem değil. Mesela ilk gördüğümüzde çok hoşumuza gitmişti. Hatta bununla ilgili videolar falan izlemiştik. Mutlaka karşınıza çıkmıştır sosyal medyada ama iş öyle olmuyor işte. Bu yöntemde bazı çekmeceler normalden biraz daha derin tasarlanır. Çekmecenin içine yerleştirilen ikinci bir taban sayesinde altta tamamen gizli bir bölme elde edilir. Dışarıdan bakan bir göz çekmecenin işlenmiş veya çift tabanlı olduğunu kesinlikle anlayamaz diyor. Tamam da bu dışarıdan bakan göz sadece bakmıyor ki, eliyle o çekmeceyi çekiyor. Böyle içini bir boşaltıyor. Adam evine girmiş gecenin bir yarısı, kimse yok. Sen tatildesin, storyleri paylaşmışsın, Bodrum'da geziyorsun. O evde rahat rahat takılıyor yani. O çekmeceyi oradan çıkartıyor, bir ters çeviriyor, bir sallıyor o çekmeceyi yani. Çift arka ve dönen dolap sırrı demiş mesela. Eğer çift taban fikri size yeterince gizli gelmiyorsa çok daha ileri bir mühendislik çözümü var. Gardırop, kitaplık veya mutfak rafının arka duvarına mobilyanın diğer kısmıyla birebir aynı renkte bir panel yerleştirilir demiş. Bu panel gizli bir mekanizmayla kendi ekseni etrafında dönebilir. Döndüğünde ise arka tarafında anahtarla açılan mini bir gizli... Oho abi, ne saklıyorsun bu kadar evde sen yani? Bir duvar kasası taşır demiş. Yani adeta bir duvar kasası taşır diyor. İkincisi pratik diyor. Kendi kendinize yapabileceğiniz bir kamufle. Neymiş bu? Kasalar. Bu tür profesyonel müdahaleler için bir marangozun hizmetine ihtiyacınız olsa da evde kendi başınıza kolayca hazırlayabileceğiniz son derece yaratıcı çözümler de mevcut. Bunlardan en etkili olanı hırsızların dönüp bakmayacağı eşyaları kamufle etmektir diyor. Eski teknolojinin gücü demiş mesela. Ne o, bu radyoyu mu koymuş? Radyonun içine... Oğlum adam bu radyoyu alır ki zaten. Pahalı bu. Yani nostalji diye satar bunu. Artık kullanmadığınız tavan arasında veya depoda duran eski bir radyo alıcısını... Bizi karıştırmayın bu işe. Oğlum bizi karıştırmayın. Kalın bir ansiklopediyi veya bozuk bir elektronik cihazı bu iş için uyarlayabilirsiniz. Bu kitaplar da belli. Ansiklopediyi aradan sayfaları yırtıyorsun, oraya koyuyorsun falan filan. Bu da bilinen bir şey ki. Cihazın içindeki teknik parçaları tamamen çıkararak geniş ve kullanışlı bir boşluk elde edin demiş. Onu hırsız anlar, ben sana söyleyeyim. Valla bak tamam, bu taktikler yazılmış. Bunlar evet yeni şeyler değil. Bunlar bilinen şeyler ama belki burada unutulmaması gereken şey şu. Eğer evde hakikaten bu kadar saklamaya değer değerli eşyaların varsa, bu altınlar olabilir, ne bileyim bir sürü şeyler olabilir. Bunları arkadaş gidin bir banka kasasına bırakın Allah aşkına ya. Banka kasası kiralı en garanti orası yani. Kafan rahat eder bak. Ya da ben size bir taktik vereyim. Hırsızlar iki dakika dinlemeyin. Direkt ulu orta yerde bırakın yani. Böyle masa üzerinde bir sehpada. Hafif kamuflajlı bir şekilde bırakın. Biraz dağınık bırakın. Daha mantıklı yani. Adamların zaten gelip bakacağı yerler kitap araları olacak. Eski böyle radyo, televizyon bir şeyler varsa onlara bakacak. Kitaplığın arkasına bakacak. Çekmeceyi istediğin kadar ekstra raf yap, ona bakacak.
bunlara bakacak yani. En güzeli direkt olarak bankaya bırakmak ya da hani ulu orta yere koymak gibi. Bu şekilde daha mantıklı sevgili dinleyenler. 11-15 saatler Radyo S'te efendim. O Ender Bey yazmış. Hırsızlar diyor artık dedektörlerle arıyorlar. Nerede olursa buluyorlar altınları diyor. Al bak bir de bu var işte. Çünkü sen yoksun. Sen bir hırsıza gerekli davetiyeyi çıkarmışsın zaten. Yani storyler paylaşılmış, konum bilgisi paylaşılmış. Bodrum'da tatildesin, Antalya'da tatildesin, sağda solda tatildesin. Adam biliyor evde kimse olmadığını, riski yok. Rahat rahat gelip ya yemek yiyen var ya evde konaklayan hırsız var ya konaklıyor ya adam. Duşunu kullanıyor pis. Duşu kullanıyor ya onu bari yapma. Hadi yemeği yedin anladık gelip duşu niye kullanıyorsun? Terbiyesiz. Bunları görüyoruz yani.

Seçil kolay gelsin Mahmut Bey. Vallahi sabah sabah sizi dinlemek iyi geliyor demiş. Teşekkür ediyorum efendim, ne güzel. Gerçi sabah dediğimiz artık öğlene doğru gidiyoruz ya, o da ayrı bir şey. Yeni uyananlar için günaydın diyelim. Acemler de bu arada sevgili dinleyenler, şehir merkezi istikametinde yoğunluk var, haberiniz olsun. İzmir ve Mudanya yolu birleşiminde bu yoğunluk kendini gösteriyor. Paşa çiftliğine kadar diyelim. Bir kısmen biraz zahmetli bir bölüm var. Sıra meşelerde yine Merinos istikametinde biraz yoğunluk var. Ankara yolu yeni belediye hizmet binası önünden şehir merkezi iyi ama Ankara istikametinin bir tık yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Ataevler mevkinden İzmir yolunda ise her iki yönde akıcı bir trafik sizleri bekliyor. Ayşe Hatun Yönal dinleyelim, sonra devam edelim.

Ayşe Hatun Önal Su Damlası radyonuzdaydı. Efendim, çorbayla aranız nasıldır? Sever misiniz çorbayı? Güzeldir be yani. Onun yeri ayrıdır. Hani bunun gecesi, gündüzü, sabahı, akşamı olmuyor. Yani insanın canı her an çorba çekebiliyor. Peki en çok hangi çorbayı seversiniz? Şimdi valla neyse, liste var önümde de. Benim ilk aklıma gelenlerden bir tanesi. Abo, yani şu an hani sadece keşke isim olarak aklıma gelseydi. Yemek olarak da aklıma geldi. Şu kelle paça ya. O da kelle paça yani. Tabii şimdi hani sakata sevmeyenler bu konuda tabii böyle diyebilirler de, saygı duyuyoruz o konuda. Hani damak tadına saygı duyuyoruz, o ayrı bir şey. Efendim bakınız, dünyanın en iyi çorbaları seçildi. Listede Türkiye'den iki efsane lezzet var diyor. Taste Atlas en iyi çorbaları, dünyanın en iyi çorbalarını seçmiş efendim. Gastronomi dünyasının kalbi bu listede atıyor. İşte dünyanın dört bir yanından gurmelerin oyladığı o sıralama demiş efendim. 13. sırada. Bu ne? Tayvan'dan efendim. Tayvan's Hot Pot. 4.4'te 13. sırada. 12. sırada efendim. Mercimek çorbası var mesela. Türkiye'den 4.4. Bak, ülkelerden çorbaları sıralamışlar. İki tane çorbamız var bizim bu sırada, listede. 12. sırada mesela mercimek çorbamız var. 11'de Shinigang var mesela, Filipinler'den. O da 4.4 olmuş. Yapılışıyla ilgili bilgiler yok, sadece fotoğraflar var ama ya bu çorba... Ya arkadaş, biraz görsellik de olacak be şimdi. Neyse. 10. sırada efendim Finlandiya'dan somon çorbası var mesela, somon çorbası. İçtiniz mi somon çorbası? Hiç içmedim. 9. sırada Çin mutfağından Lanzhou Lamian demiş mesela. 4.4 puanda. Şimdi Çin mutfağı deyince bende hep bir soru işareti oluşur. Yani bir türlü anlaşamadık yani Çin mutfağıyla. Anlaşamamayı bırak, hani hiç merak dahi etmişliğim yok. O manzaraları gördükten sonra yani, daha doğrusu. 8. sırada Tayland çorbası var efendim. Tom Kha Gai. Tom Kha Gai. 8. sırada. 7. sırada Filipinler'den bir çorba var. Sinigang Na Baboy adıyla. Şimdi fotoğraflardan böyle şey mi? Hani etli metli bir şeyler bunlar genelde. Sinigang Na Baboy Filipinler'den 7. sırada. 6. sırada Japonya'dan Tonkotsu Ramen. Ramen çorbası. Tonkotsu Ramen. 5'te yine Japonya'dan klasik ramen demiş efendim. Ya insan şu sebzeleri az keser be kardeşim. Eğer bu tabaktaki gibi servis ediyorsanız... O sebzeyi insan az, biz sebze dediğimiz de yalnız genelde şey, göl şeyleri bunlar direkt. 4. sırada Soto Betawi var mesela, Endonezya'dan. 3. sıraya geliyoruz, Yokohama usulü ramen var mesela Japonya. Bu ramen bayağı tutuluyor galiba. Ve 2. sırada efendim as bayrakları diyelim, Beyran çorbası Türkiye'den. Dünyanın en iyi ikinci çorbası Beyran. O da beyran ama iyi yapan oldu mu var ya, abo. Onunla böyle acılı hali falan filan, o tatlı acıdır yani onun acılığı. Hani insanda hastalık, mastalık, boğaz ağrısı falan filan, bir hepsini kökünden söküp alıp götürüyor ya. Çorbalar genelde faydalıdır da. Mesela beyran çorbası evet güzeldir. Böyle acısı biraz fazlaysa hararet halinde kalkarsınız oradan. Yediğiniz şey lokanta olur, restoran olur, nerede yiyorsanız. Böyle kafanızın ta en ucu mesela hafif hafif terler. Ve birinci sıraya baktığımız zamansa Paraguay'dan Wori Wori çorbasını görüyoruz efendim. Birinci sırada Wori Wori Paraguay'dan. Ama yani şimdi az önce dediğimiz gibi bir kelle paça olmaması... enteresan geldi. Ya da ayak paça mesela. Oo. Onlar da fenadır. Ya da hadi diyelim bunları sevmiyorsun. Bunları sevmiyorsun olabilir. Bir tavuk suyu. Bir tavuk suyu da ama şöyle olacak. Nasıl derler? Gezen tavuk suyu. Yani hani köy tavuğu dediğimiz tavuğun böyle şey. Marketlerde bu ambalajlardan bahsetmiyorum. Onlar da oluyor ama asıl böyle köy tavuğu arkadaş. Onun evet, acıkmaya başlamışız anladığımız bu.
Ya da diğer taraftan bak şimdi, bunu da muhtemelen sevmeyen yoktur aranızda. Yok yok, bu liste bence biraz daha detaylı olmalıydı. Ya da kaç tane mesela çorba yapmışlardı? 13 tane mi vardı? 13 yerine mesela listeyi uzatabilirlerdi. Çünkü bu listede yani nasıl olur da bir tarhana olmaz. Tarhana ya. Bak neler neler geliyor vallahi. Çorba böyle bir şey yani. Sıralama bu şekilde. Olsun, yine bizim için sevindirici bir şey. İki tane çorbamız dünyanın en çok tercih edilen ya da en sevilen çorbaları arasında yer alıyor. Bir tanesi mercimek çorbası, diğeri de beyran çorbası olarak listelenmiş. Dıp dıra dıp dıra dıp. Ay ay ay. Hasan.

İnternetten dinlemek isteyenler bir süre çünkü böyle olacak. Değişmesini bekliyoruz. Ama hani evet uygulamalarda var. Neydi Hasan'ın dediği? Bir dakika. Arkadaş bir elimde telefon oradan uygulama adı bakıyorum. Bir taraftan mesajı bu. Her taraf karıştı vallahi. Ha, canlı radyo dinle üzerinden evet radyo uygulamalarında bu tip programlarda da var. Yahut dediğimiz gibi App Store'dan ya da Google Play'den Radyo S uygulamasını indirebilirsiniz. Genel olarak yani sitelerde çok yönlü bir değişim olacak. Altyapısal bir şey yani. Tırıdıt tırıdıt tırıdıt. Şöyle bakalım. Haber demişsin, haber nedir? Dur bunu az sonra bakalım ya. Sokak sokak aradıkları çocuk otomobilin bagajından çıkmış efendim. Dur uzatmayalım bari bakalım. Evladım ne işin var onun için? Şanlıurfa'da bakın babasının yeni aldığı otomobilin bagajına giren 5 yaşındaki çocuk kapağın kapanmasıyla içeride mahsur kaldı. Bayağı da korkmuştur. Aile feci korkmuş o ayrı da. Yaklaşık 2 saat boyunca çocuklarını sokak sokak arayan aile araçtan gelen sesler üzerine küçük çocuğun bagajda olduğunu fark etti. Bagajı açamayan ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri arka koltuğu sökerek çocuğu sağ salim kurtardı. Bagaj niye açılmamış ki? Araç yeni alın, anahtar falan herhalde bir arıza var. Ana! Sonu iyi bitmiş diye böyle gülüyoruz da. O an ailenin düştüğü durumu düşünsenize. Çocuğa bakıyorsun yok, çocuk hiçbir yerde yok. Vallahi hele bu devirde hem geçmiş olsun hem verilmiş sadakaları varmış efendim. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Bakalım evet bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından devam edeceğiz efendim. Son yarım saate merhaba diyeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Mütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bakıyoruz neler var neler yok diye. Kapkaççı sevgililer drondan kaçamadı denmiş. Çok romantik değil mi ama? Düşün, sevgilinle böyle bir macera için. Hani ruh ikizi deniyor ya işte, al bu. Daha ötesi yok yani ruh ikizi. Ne olmuş bunlar, ne yapmışlar da yakalanmışlar? İstanbul'da motosikletli bir çiftin Fatih'te iki kişinin çantalarını çalarak kaçması üzerine başlatılan çalışmalarda kapkaççıların açık kimliklerini tespit eden polis, şüphelilerin olaydan sonra motosikleti Beyoğlu'na park ettiğini belirledi. Bak hep söylüyoruz ya, kaçmayın diye. İşte kaçıyorsunuz, boşuna zaman kayboluyor yani, memurlar da boşuna uğraşıyor. Çünkü yakalanacaksın, her taraf kamera, kamerayı da geçtik artık, drone var ya. Motosikletin bulunduğu alan ve çevresinde drone'la izleme yapan ekipler, motosikleti almaya gelen DM 25 yaşında ve ÖNA'yı, o da 21, yakalamış. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 3 ayrı günde 3 ayrı ilçeden kapkaç yaptıkları. Sevgiliyle yapılacak aktiviteler. 3 ayrı ilçeden, 3 ayrı günde 3 ayrı ilçeden kapkaç yaptıkları, cep telefonları ele geçirilmiş. Her gün demek ki hani şey, efendim, hobimiz bizim bu. Hani ilişkimiz başladığından beri bundan vazgeçemiyoruz. Hayatımıza farklı bir renk atıyor. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de fotoğraf da var böyle şey üzerinden, motosiklet üzerinden kaçarken çekilmiş fotoğraf. İşte o yüzden söylüyoruz yani. Artık hani bu hırsızların da bu tekniklerini değiştirmesi gerekiyor. Çok yerde evet hırsızlık vukuatları devam ediyor, kabul. Ama her şey aniden meydanda oluyor yani, görünüyor. Hal böyle olunca da yakalanmaları pek uzun sürmüyor açıkçası. 11.39 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Efendim salı günü paylaşıyoruz sizlerle. Daha mütenayi muhabbette. Ben Deniz Mahmut Uçakçay, radyonuzdayım. Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz daha doğrusu. Dışarıda gayet güzel bir hava, güzel bir gün. İnşallah devamı da o şekilde olur diyelim. Ve şöyle 90'lardan bir yeni düzenlemeyle devam edelim efendim. Ege Radyonuz'da karanlıktan aydınlığa.
1: Uçakçan.

Yılların şarkısı sahibinin sesinden yepyeni düzenleme Ege Karanlıktan Aydınlığa radyonuzdaydı. Hoppa. Efendim bakınız, şiddet hayatımızdan çıkmıyor maalesef. Beyoğlu'nda korku dolu anlar denmiş. Eski sevgilisinin uzaklaştırma kararı alacağını duyunca dehşet saçtı. Eski sevgilisinin bu kararı almakta ne kadar haklı olduğunu da görmüş oluyoruz böylelikle. İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olayda 25 yaşındaki eski sevgilisi Görkem Bey'in kendisi hakkında uzaklaştırma kararı alacağını öğrenen Aytunç G. dehşet saçtı. Eski sevgilisinin evinin önüne gelen Aytunç G, Görkem'in babası Yaşar Bey ile tartışmaya başladı. Bu nasıl bir psikopatlıktır ya? Kavgaya dönüşen olay üzerine silahla ateş açan şüpheli, talihsiz babayı dizinden yaraladı. Suç makinesi çıkan şüpheli hakkında ortaya çıkan gerçek kan dondurdu diyor efendim. Kavga ve saldırı anları ise cep telefonu kamerasında saniye saniye yansıdı. Olay saat 23.30 sıralarında Kadı Mehmet Efendi mahallesinde meydana geliyor. Edinilen bilgiye göre Yaşar Bey, evinin önünde bulunduğu sırada kızı Görkem Bey'in eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Aytunç G ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen nedenle aralarında çıkan tartışmada, yani bilinmeyen neden ne demek zaten çok mantıklı değil, neden belli. Herifin orada dolaşıyor olması. Yanında bulunan silahla Yaşar Bey'e ateş etti. Dizinin altına isabet eden kurşunla yaralanan Yaşar Bey için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yaşar Bey'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İyi bari bu iyi tarafı. Yapılan çalışmalarda şüpheli Aytunç G'nin Görkem Bey ile yaklaşık 2 yıl ilişki yaşadığı ve komşu oldukları öğrenildi. İkilinin bir süre önce ayrıldığı, Aytunç G'nin Görkem Bey'i rahatsız etmeye devam ettiği öne sürüldü. Görkem Bey'in emniyete giderek uzaklaştırma kararı aldırmak istediği öğrenilen şüphelinin olay günü Yaşar Bey ile karşılaşmasının ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişinin mağdurun kızının eski erkek arkadaşı Aytunç G olduğunu belirledi. Sonra gözaltına almışlar. Evet, genç kadın bu kararı aldırmakta ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Bir de şu var mesela, tabii hani bunlarda böyle bir mantığı beklemek zaten doğru değil de. Şimdi diyelim evet, hala aklında onda, hala çok seviyorsun, hani ne bileyim ayrılık ağır geliyor olabilir. Yani hepimizin ilişkileri oldu, hepimiz ayrıldık. Zaman zaman aman oh be dedik, zaman zaman da üzüldük, bu hayatın bir gerçeği. Şimdi mesela burada ne bekliyorsun? Hani bu şekilde rahatsız ederek mesela şey mi olur? Hani zaman zaman mesela hani eski sevgilinin dönmesini istersin falan filan, böyle çeşitli insan bazen rollere girer bununla ilgili. Ama bu değil, bahsettiğim bu değil. Mesela böyle bir olaydan sonra mesela ne düşünüyorsun? Hani bu kız pişman olup hani sana geri mi dönecek? Biliyorsun, o da rezillik çıkartıyorsun, babasını ateş ediyorsun. Tabii normal bir insan zaten bunu yapmaz da. Normal bir insan oturur, efendi efendi ayrıldıysa acısını yaşar. Ya da dediğimiz gibi, yani aman oh be iyi ki bitti der, geçer. Bu durum, bu klasik, hani bizde hep vardı ya eskiden, ya benimsin ya toprağın kafası işte. Hep bunlarla o beyinlere işlendi. Hani ne bekliyorsun bu şeyden? Bir de aman arkadaşlar, böyle tipler tiplere karşı dikkatli olun vallahi ya. Belli, bunun suça meyilli olduğu belli. Yani bu ilişki sırasında da muhtemelen bellidir. Aman. Bıktık yoksa bu haberleri duymaktan, hakikaten bıktık bezdik, ama bitmiyorlar. Bitmiyorlar yani. Geldin mesela nedir? Şimdi bunu nasıl bir gurur yaptın da bu şekilde geldin, olay çıkarttın. Ve bundan sonra mesela bir de komşusuymuşsun. Hani normal bir insan böyle bir olay sonrası utanır değil mi? Hani orada insanların yüzüne bakamazsın artık. Rezil oldun çünkü cümle aleme yani. Hadi tamam, böyle bir şey yaşadın diyelim. O silahı zaten geçiyorum da, onu hiç konuşmaya gerek yok. Böyle bir olay yaşadın, insan hani utanır. Daha oradaki insanların yüzüne bakamaz. Bu yarın çıkarsa yine gelir oraya. O yüzden hani hem sabırlar dileyelim, hem de aman dikkat. Maalesef böyle. Bu şiddetin önüne geçemiyoruz efendim, ne yazık ki.
11.48 saatler Radyo S'te. Toparlayacağız yavaş yavaş programı. Bir Haluk Levent'i dinleyelim. Ardından da yavaş yavaş gidelim artık.

0: olsun.
1: Haluk Levent, Elfide ile radyonuzdaydı. 11.54 oldu saatler, gitme vakti. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Ve umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
2: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzeli.

O mahallede herkes gömlek giyerdi. Bizim kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi. Diktirir ya,

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.

0: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

en çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin. Seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar.

0: Aylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium. Sporun daima yanında.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Reklam.
8: Radyo S.
7: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Tabii önceden playlistimi hazırlıyorum. Acaba 90'larda bugün hangi şarkıları çalayım dinleyenlerime, güne bakan severlere diye. Playlistimi hazırlayıp şöyle bir şarkıları sıralıyorum. Ondan sonra da bakıyorum acaba sizden gelen istekler olur mu? Slow mu olur, hareketli mi olur ya da ne tarzda şarkılar istersiniz? Onun için de tabii ki bir WhatsApp hattımız var, onu iletiyorum. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Eğer varsa kalbinizden, gönlünüzden geçen ya şu şarkıyı da çalsa da dinlesek dediğiniz 90'lara dair. Geçmişe gitmek istediğiniz eski anıları, hatıraları canlandırmak istediğiniz şarkılar. Yazın, adınızı da yazarsanız ya da kime armağan etmek istediğinizi de belirtirseniz en azından sizler için anons eder, sunarız. Güne bakan yine 90'larla başladı. Herkese merhaba, hoş geldiniz.

sevmek zamanıyla Oya Bora ile açtık. Sevgili Mesut çok seviyor o şarkıyı ki ona göndermiş olayım böyle ilk şarkımı. Ardından da 95 yılından bir Sibel Tüz'ün klasiği, bir Sezen Aksu şarkısı Kaçın Kurası geldi. Radyolarımıza 95.6 Radyo S'teyiz. Güne Bakan'la 90'larla yayındayız. Sıradaki şarkımız da Hakan Peker'den. Tam 2000 yılından gelecek şarkı. Karam.

Füsun yazmış hemen, karam çalarsın da ardından ay inanmıyorum gelmez mi? Bazen kalplerimiz bir, bazen aynı şarkıları seviyor olabiliriz. Ya da biliyoruz bu şarkıdan sonra o şarkı iyi gelir. Aşkın Nur Yengi söyler, yıl 94. Ay inanmıyorum.

arka arkaya geliyor hem istekler hem de dilekler. Rahmetle sevgili anacağız Metin Aralat'ı. İyi kalbim ayrılık olmaz. Yıl 1995. Şarkısı. Bilmem sunmama gerek var mı?

Arda arda böyle şarkılar çalınca. Serdarım Ortacım, karabiberim olmadan olur mu diyenlere. Sevgili Mesut arkadaşım ve çalışma arkadaşlarına göndereceğim bu sıcakta. Fırın karşısında emek veren, ter döken arkadaşlara geliyor. Karabiberim.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın.

0: dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Bu hilal sensiz olmaz.
3: Reklam.
4: Radyo S.
3: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: Hep hareketli gidecek değildik tabii. Azıcık durulmak da gerekiyor. Özellikle 90'larda da çok sevilen ard arda Mustafa Sandal'ın ya projede ya bestede ya da sözde, düzenlemede, vokalde imzası olan şarkıları çalayım istedim. Onlardan ilkiydi. Sonuna kadar yıl 96 Ferdi Anıl Yarkın. Hemen ardından da baştan sona beraber hazırladıkları bir albüm. Siberal Işın da ilk albümü ve işte bu albümden albümün de çıkış şarkısı Adam gelecek şimdi radyoya ise güne bakalım.
1: Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Ne demiştik? İçinde ya kendisi olacak, ya söz yazacak, ya beste yapacak. Ya prodüktörlüğünü üstlenmiş olacak. Ağrı Dar'da Mustafa Sandal şarkıları çalıyorum size. Sonuna kadar Adam ve İsyankar. Sırada ise hangisi var? Tabii ki Reyhan Karaca, yıl 97 ve Sevdik, Sevdalandık.

Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Mustafa Sandal için Saygı 1 konseri gerçekleştirildi. Çok fazla sanatçıya da nasip olmuyor ki Ağustos ayında Serdar Ortaç için böyle bir gece yapılacak. Onu da söylemiş olalım. Lafı ve yeri gelmişken. İşte bu gecede yine Mustafa Sandal şarkılarından bir tanesi Yalnızsın'ı Atiye yorumlamıştı. Sadece piyano eşliğinde seslendirmişti bu şarkıyı çok da ilginç ve güzel bir yorumla sunmuştu bizlere. Peki zamanında kim okudu, kim seslendirdi, kim söyledi diye merak edenler ya da bilenler de olabilir aranızda. Yine bir Mustafa Sandal düzenlemesi. Mustafa Sandal şarkısıdır. Yıl 1993 ve seslendiren Ayşegül Erdinç. Şarkının adı Yalnızsın.

bir şarkı daha çalayım Mustafa Sandal'dan. Ondan sonra da programın bu bölümünün son şarkısını bir istek şarkısı olarak sahibine göndereceğiz. O dönemler Bülent Ezcan'la beraber şarkılar yazardı, bestelerdi, düzenlerdi. Ve özel isimlerin albümlerinde hep böyle tek tük de olsa şarkılarda yer aldı Mustafa Sandal. İşte onlardan biri Ajda Pekkan. Kabus gibi gelme üstüme.

Çok da bilinen şarkılarından bir tanesi değildir Ağaçların. Seni Seçtim adlı albümden. Kabus gibi gelme üstüme. Ve bu bölümün son şarkısı. Madem istenmiş. Son şarkı olarak çalalım. Hatta süremizin de dışında kalarak. Kenan Doğulu'dan gelsin. Sımsıkı, sıkı sıkı. Kısa bir reklam. Reklamlardan sonra günümüzdeyiz. Yenilerle ve tabii ki gündemimizle devam edeceğiz. Güne bakana.

0: manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
0: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Kısa bir reklam arası sonrası yine bir saatimiz daha var. Yani yaklaşık bir 50 dakikamız kalmış. Güne bakan başlığı altında bu akşam, yarın akşam, ertesi akşam şöyle bir haftaya bakacağız. Nerede ne var? Tiyatro, konser, etkinlik, bir de sinema raporlarını şöyle bir göz atacağız. Dün program olmayınca acısını bugün çıkaracağız. Ama önce Mabel Matiz, Melike Şahin'le birlikte gelecek radyolara dürdülüyle.

yaz sezonuna artık girmiş bulunmaktayız. Her ne kadar okullar henüz kapanmamış olsa da, tiyatrolar kapandı kapalı mekanlarda. Bazı etkinlikler devam ediyor, bazı özel oyunlar Bursa'ya geliyor. Bazen de açık havada. Şimdi kapalı mekanda bu akşam Merinos'ta Orhan Gazi salonunda Meksika açmazı İyi Misin adlı gösteri var. Mesut Süre, Anlatan Adam ve Fazlı Polat benzersiz bir sahne performansıyla artık sadece podcast olarak değil canlı bir gösteri olarak da bizleri güldürmeye devam ediyorlar. Onların talk show'u bu akşam 20.30'da Merinos'ta Atatürk Kültür Merkezi Orhan Gazi salonunda gerçekleştirilecek. Peki bu akşam tiyatro adına ne var derseniz, hem de açık havada Nilüfer Belediyesi'nin organizasyonuyla. Ayrıntılar mı? Az sonra. Şimdi Melike Şahin tek başına, Diva Yorgun'la burada.

Kolay değildir her çağrıldığında Don Paça oyuna koşma, karakterini bozmadan metne sadık kalmak. Dünyada gidilecek başka yer yokmuş gibi Moskova, Moskova diye tutturmak. Kolay değildir Olga, Maşa, Irina olmak. Hem geçmişte hem gelecekte yaşayıp yine de kafayı sıyırmamak. Huyu suyu birbirine benzemez. Üç kadın karakter 125 yıldır içinde sıkışıp kaldıkları oyunda kendileriyle, hayatla ve otoriteyle nasıl yüzleşecekler? Bu kara komik hikaye mutlu sonla mı, yoksa Anton Pavlovich'in mezarında bir kez daha ters dönmesiyle mi bitecek? Oya Deniz Yanan yazdı, Yarkın Ünsal yönetti. Ceren Çiçek, Ecegül Karadeniz ve Songül Boztepe oynuyorlar. Oyunun adı Olga Maşa Irina. Yine üç kız kardeş. Kadın Oyunları Festivali kapsamında Nilüfer Belediyesi'nin organizasyonuyla bu akşam saat 21'de Balat Atatürk Ormanı'nda, ormandaki kulübede. Biletler de kaldıysa bilet.nilüfer.ben.tr adresinde. Kalmadıysa bana ilk yazan dinleyicime ben de gidip izleyeceğim. Yanımdaki koltuğu hediye edeceğim. Gitmek isteyen varsa aranızda bana yazabilir. Bir tane fazla biletim var. Hemen gönderebilirim bu akşamki bu keyifli oyun için.

Valla çok güzel slow şarkılar da var arkadaşlar da, yazın böyle tam ortasında dışarıda bu kadar sıcak varken çok da slow çalmak gelmiyor içimden. Eylül olunca da en hareketli, en böyle kıvrak şarkılar, melodisi yüksek up şarkılarla devam etmek istiyorum programa. Bu arada yine festival devam ederken Olga Maşa İrina, yine 3 kız kardeş bu akşam. Yarın akşam Sendrom, perşembe akşamı Lia Low ve pazar akşamı da Şairler Mezarlığı adlı oyunlar yine ormandaki kulübede, yani Balat Atatürk Ormanı'nda sahnelenecek. Oyunların hep başlama saati 21. Son kalan biletler ki varsa bilet.nulüfer.ben.tr adresinden temin edilebilir.

Nasıl güzel, nasıl keyifli geliyor bana bir bilin. Yani bilgisayar karşısında, mikrofon karşısında böyle şarkılar çalmak, bu şarkılar arasında konuşmak. Siz neredesiniz, nerede dinliyorsunuz beni bilmiyorum ama sıcakta iyi geliyor, inanın. Mayıs ayında bir konser verecekti, ertelendi. 17 Haziran dendi, yani yarın akşam. Bu kez herhangi bir aksilik olmazsa geliyor. Levent Yüksel severler, iyi kalbimden bu yana en sevilen Levent Yüksel şarkılarıyla dolu. Güzel, keyifli bir konser. Bilet alanları bekliyor. Yarın akşam saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Levent Yüksel konseri var. Haberiniz olsun.

larda itiraf kutusunda toplanıyor. Daha sonra da eser yenenler sahnede kutuyu açıp seyircilerin itiraflarını tek tek daha önce bakmadan hepsini okuyor. İtiraf jürisi ve oyuncular oylama yaparak okunan itiraflar arasında canlandıracaklarını seçiyorlar ve itiraf et sahnede başlıyor. Daha önce bir çok kez geldiler ve gerçekten kapalı gişeyle kahkahalarla izlendiler. Ve bu kez belki de bu sezonun son gösterisiyle yarın akşam 20'de Baob sahnede bizleri, yani Bursalıları bekliyorlar. Hilmi Deler, Metin Pıldız, Batuhan Soyaslan, Tolga Ülken ve Eser Yenenler. Saat 20'de Baob sahnede itiraf et var. Biletlerse bu bilette satışta sizleri bekler.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak kahve, pasta, kuru yemiş.

0: üretmiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: 5 boyunca devam etti. Caz Pazarı Bursa'da pazar günleri. Çok da güzel isimleri ağırladı. Bu konserlerde Bursalılar konserlerine gittik, dinledik, keyif aldık ki onlardan bir tanesiydi Duygu Soylu. Özellikle bu şarkıda Kenan Doğulu ile beraber söylüyorlar. Kenan Doğulu'nun tabii ki sözü bestesi. Can kenarıyla ağırladım ben de son yarım saate girerken kendilerini.
1: Eksik artı.
0: Tüm program yapamadığımız için bugün tabii ki hem Amerikan Box Office listesine şöyle bir göz atacağız hem de Türkiye. Listeler hazır, ileteceğim az sonra ama önce bir şarkı daha çalayım. O da Ceylan Ertem'den gelsin. 80'lerin sonu, 90'ların başı. Türkiye'de klasik olmuş bir şarkı. Birçok sanatçı seslendirmiştir bu şarkıyı, Zeki Müren dahil. Ama bilinen o ki bir aralar Burhan Çeşen okumuştu. Hatta albümün isim şarkısıydı galiba. Şimdi yıllar sonra babamın sevdiği şarkıları başta altında Ceylan Ertem yorumladı. Hangisi derseniz ben de buyurun dinleyin derim.

Steven Spielberg'in dünyaya gelen uzaylıların temasına dönüş yaptığı yeni filmi İfşa Günü. Amerika'da gösterimdeki ilk 3 gününde 44 milyon dolar hasılata ulaşmış ve box office Amerika'nın yeni lideri olmuş. Film globalde ise şimdiye kadar 92.88 milyon dolar hasılata erişmiş durumda. 2026'nın en çarpıcı gişe başarısı ise Saplantı. 19 milyon dolarla 5. hafta sonunda 2. sıraya yükselirken globalde şimdiye kadar 286.5 milyon dolar hasılata ulaşmış durumda. Bir önceki hafta sonunun lideri olan Korkunç Bir Film ise %73'lük düşüş oranıyla 14.5 milyon dolara erişti ve kendine 3. basamakta yer buldu. Backroom ise 11.26 milyon dolarla gösterimdeki 3. hafta sonunu 4. basamakta kapatırken Kainatın Hakimleri He-Man %71'lik 2. hafta sonu düşüş oranıyla 8.67 milyon dolara erişti ve 5. sırada kendine yer buldu Amerika'da. 5'te Kainatın Hakimleri, 4'te Backrooms, 3'te Korkunç Bir Film, 2'de Saplantı, 1'de ise İfşa Günü yer alıyor. Box Office Amerika'da hafta sonu top 5'inde. Acaba Türkiye'de sıralama nasıl? O da gelecek ne zaman? Az sonra. Önce Dedüb Lüman yorumuyla bir Sezen Aksu klasiği, Aysel Gürel sözleri, Atilla Özdemiroğlu bestesi. Firuze.

Dünya genelinde 250 milyon dolar baremine dayanan Backrooms'a 44.865 seyirci tarafından Türkiye'de izlenerek üst üste 3. hafta sonunda Box Office Türkiye'nin zirvesinde yer alan film. Şimdiye kadar da 293.477 seyirciye ulaşmış durumda Türkiye sinemalarında. Haftalar ilerledikçe performansını yükseltmeye devam eden Saplantı ise 41.797 seyirciyle listenin 2. sırasına kadar yükseldi. Film toplamda ise 200.000 seyirci baremini aştı Türkiye'de.

Spielberg'ün yeni filmi İfşa Günü açılış hafta sonunda 31.484 seyirci sinemalara çekmiş. Türkiye'de Kıyma, Hain Eşer Kendi Düşer filmi ise 16.490 seyirciyle açılışını 4. sırada gerçekleştirmiş. Korkunç bir film ise 16.307 seyirci tarafından izlenmiş ve listenin ilk 5'ini tamamlayan bir diğer yapım olmuş. Türkiye'de 6 numarada Sihirli Annem Periler Okulu, 7 numarada Siccin 9 yer alıyor. 8'de Kül Kedisi 3 Dilek, 9 numarada Cesur Kedi Moxie ve 10 numarada Star Wars, Mandalorian ve Grogu adlı filmler yer alıyor ilk 10'da en fazla izlenenler arasında. Yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyorken Hadise yeni abiminden yeni şarkılarından Ara Beni ile şimdi burada.

Böyle duygusal olarak bırakmayacağım sizi. Son iki şarkım. Tam da böyle yaza özel yaz için yapılmış iki şarkı. Fedon Bodrum'da diyecek ama onun öncesinde sizlere bir oyundan bahsedeceğim. Çalı Kuşu'ndan. Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanıyla ilhamla sahne için yeniden kurgulanan çok da güzel bir oyun. Çalı Kuşu Kanatları Kalbinde. Elçin Güller uyarladı. İknur Güneş yönetti. Gülşah Yavuz oynuyor. Bu özel oyunda 18 Haziran Perşembe saat 20.30'da Podyum Sanat Mahalli'de sahneleniyor. Biletler ki son biletler. Biletinan.com'da bu bilette satışta, onu da söylemiş olayım sizlere. Son iki şarkıyla bugünlük veda ediyoruz. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam diliyoruz herkese. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

0: Sia Hotel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Hotel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu. Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi.

tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Doğruluğun Ekranı AzTV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AzTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
4: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
5: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: gündüz. Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması gerekli.

Set beni tenine. Boşuna onca rüya, uyanıp eve gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam.
1: Radyo S.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Radyo
1: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

sanki bir Mayıs. Benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner. İki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar. Beni

güçlüyüm, dizleri üstüne çökmüş. Kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak.

0: Bursa Radyo F.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil, karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

Bir tanem, son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm, ipte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

0: daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma, unutma gülüm. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.
1: Bursa Radio F.

Bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gidiyor, bir yanı kal. Bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

acılar yaşadık biz seninle. Aygırmak yok yüreğim, yalvarmak yok.

0: yüreği bu acıya da katlanırız.
1: Bursa Radio S.